0: 我曾经走累了，回到故乡，做了个彩色的梦。
1: Konula, şıkkaşının orlığı, şu kişinin üyü bilen boğan orlığı deptiken kızım.
2: 摔倒的时候不必立刻起来，看看蓝天，看看白云。